Olden om tra chuk mena kut ne nal ma sona Ördüm tüm baxşin omnadur hödi şinan qasudun hödi şinan sütkül jobdug bolmoş jobo tos bolxoy ochrat ögrim bui baxşeg mo bolla yamar ördüm